şirkinsizim şirkinim. Bergus Birgit, Bergus, Bergus! Gülüydü. Tamaşa, kuvanışım az kağıt. Jirbirken.

şirkensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Gülük. Tamam aşağı. Kuva.

Özendi yağa getir. Şoldasın sönbesin rahanda. Hoca bir doğru basıllar manha. Öte dayan.